0: Sins Radiothon. Trust the future of radio and support youth-led media at syn.org.au/donate.
1: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The

0: Sin, we trust. Because community radio matters. Support Sin today at sin.org.au/donate.
1: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.
2: The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a